FM.

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te. Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz. Bir güzel şeyi şöyle düşünürme. Çık gel şimdi Miyaris Bank'a.

0: 9'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 1888.
1: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play. Keep it locked for Fresh Dance FM.

FM.

0: Reklam.
1: En güzel karne hediyesi 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Atanar İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533 849 58 88. Atanar'la İngiltere tatilini kaçırmayın.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
3: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

Working, driving.

0: Reklam.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
0: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Metehan'da 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.

0: Facebook sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Pizza pizza pizza.
2: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
3: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
4: Bike, always be with you.
5: Keep it locked for Fresh Dance FM morning.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Atanar İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533-849-5888. Atanar'la İngiltere tatilini kaçırmayın. The Morning.

0: doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: Dance FM breaks all the rules. Music.

uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Doratlı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Doratlı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: Saat 9'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 1888.
1: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play. Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
2: Wanna wake up? Set your clock and keep your radio locked.
3: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
2: It's Dance FM Morning. The best way to wake up.

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
3: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metehan'da 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888. Keep it locked for Fresh Dance FM.

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

FM.

0: Reklam.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: Sanatlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Dance FM, Dance FM. There is no other choice.
2: No other choice.

0: reklam.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Üçüncü Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
3: Fit Sports Club, hayatınla spor.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Dance FM, Dance FM. There is no other choice.
2: No other choice.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
3: Üçüncü Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.

Vaporinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance.

0: göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: 19'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 18 88.
1: Dance FM breaks all the rules.
2: Music.
1: Music.
2: Music.
1: Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: yaz çocuğunu sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
3: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
4: No other choice.

0: with Aykut.
1: EZİT ve Tayla Dance FM'de bize eşlik etti. Yeni saatin açılışını yaptık. Herkese bir kez daha keyifli dakikalar. Ben Aykut Balcı. Cuma gününde hafta sonuna adım adım ilerlemeye başladık. Güzel bir öğleden sonrası yaşıyoruz. Miguel Campbell bu kez konuğumuz. Chatting.

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Niarist Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niarist Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niarist mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niarist Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niarist Bank.

with Aykut. Lady Gaga ve The Dead Dance bize eşlik etti. Müzik dünyasının en aykırı kişiliklerinden biri. Çok sık bahsediyorum ve bu parçası da çok sevdiklerimiz arasında yerini aldı. Şimdi tıpkı Lady Gaga gibi ondan çok daha uzun süredir aykırı bir şekilde müzik dünyasında olan isimlerden biri Madonna, yanında Sabrina Carpenter'la birlikte Bring Your Love.

0: with Aykut.
1: Kıbrıs'ın en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Dance FM'de Out of Body ile Halit bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Bu kez Ciara ile devam ediyoruz. Yanında Tayga bize eşlik ediyor. Dance with me.

0: Reklam.
1: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
0: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metehan'da 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.
2: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
3: Why Dance FM?
4: Music is the answer.
3: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
4: Music is the answer.

with Aykut. Kamrat dinledik. Be Mine'la Dance FM'de bizimle buluştu. Yeni eklenen içeriklerimiz, podcastlerimiz energyplay.com'da dilediğiniz zamanda yeniden tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. Jaden'la devam ediyoruz şimdi. Yanında David Guetta ile birlikte Upside Down.

0: with Aykut.
1: Yeni saatin açılışını Taylor Swift'le yaptık. Burası Dance FM, Kıbrıs'ın en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Tame Impala ile devam ediyoruz. Yanında Jenny ile birlikte Dracula şimdi Dance FM'de.

0: Reklam.
1: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 8168.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

yerde saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: with Aykut.
1: DJ Snake ve Bipolar Sunshine Paradise'la Dance FM'de bizimle buluştu. Bu kez Terry Swims'le devam ediyoruz. Parça uzun bir süredir yine playlistimizde yer almaya devam ediyor. Bad Dreams'le Terry Swims Dance FM'de.

with Aykut. Skeletons ve Ed Sheeran Dance FM'de bizimle buluştu. Keyifli dakikalar bir kez daha Sabrina Carpenter'la devam ediyoruz. Son dönemde yine birçok işbirlikleriyle de karşımızda oluyor. Solo kariyeriyle bu kez karşımızda. Taste ve Sabrina Carpenter Dance FM'de.

0: We are growing bigger every day.
1: Dance FM.
0: Spread the word.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın ve

0: masrafları güvence altında.
1: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Meta'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.
2: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Dance FM breaks all the rules.
2: Music.

0: Aykut.
1: Chanel ve Tyler Dance FM'de konuğumuz oldu. Bu kez Romanya'dan Ina ile devam ediyoruz. Yanında Matoma ile birlikte Dream Out Loud şimdi Dance FM'de.

0: with Aykut.
1: Justy, Jack Style, John'la birlikte Turn the Lights Off'la bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Yeni saatin açılışını yaptık. Herkese bir kez daha keyifli dakikalar. NLE Chopa'yla devam ediyoruz şimdi. Yanında Imagine Dragons'la birlikte Dare You Dance FM'de.

0: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: Dance FM breaks all the rules. Music.

mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: 9'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 18 88.
1: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl Define Avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play. This is the station you listen to the most. Why Dance FM? Music is the answer. Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion. Music. Music.

0: with Aykut.
1: Stateside ve Pink Panteras ve Zara Larson işbirliği son dönemde sevdiklerimizden biri. Hızlı yükselişiyle playlistimizde sizden de çok fazla ilgi görmeye devam ediyor. Alefer benle devam ediyoruz şimdi. Yanında Louis Thompson'la birlikte Love Hurt Repeat şimdi Dance FM'de.

0: with Aykut.
1: Thrill ve Moonlight, Then She Goes'la Dance FM'de bizimle buluştu. Keyifli dakikalar herkese. Enerjiplay.com üzerinden dünyanın her yerindeyiz. Sensei ile devam ediyoruz şimdi. What's up?

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metehan'da 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.
2: En güzel karne hediyesi 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Ataner İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533 849 58 88. Ataner'le İngiltere tatilini kaçırmayın.

Ecem'le buluştu. Hepinize keyifli dakikalar. Cuma gününde hafta sonuna ilerlerken birazdan Ece mikrofonda olacak. Pazartesi saat 13'te yine Dance FM'de buluşacağız. Şimdi Disco Lines ve Tinashe. No Broke Boys'la Dance FM'de.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Tarihler 15 Mayıs'ı gösteriyor. Cuma akşamındayız. Mayıs'ın tam ortasındayız. Şaka gibi gelmiş bile ortası. Neredeyse Mayıs ayını bitireceğiz. Ve

Benden hemen önce harika bir DJ seti hazırladım sizlere. 2 saat boyunca sahnede inanılmaz eğleneceğiz, zıplayacağız ve sizlerle çok güzel şarkıları paylaşacağım. Ama öncesinde tabii ki de Dance FM'de buluştuk. Secret Dance başladı. Sahne bu arada saat 8'de başlıyor. 8'den 10'a kadar ben varım. Ben DJ Cekanmaz ve sonrasında Grip'in sahnede olacak bu akşam. Dediğim gibi Doğu Akdeniz Üniversitesi Yazın Düşüner Stadyumunda. Detaylar biletler Gişe Kıbrıs'ta ve şimdi müziğin en iyisi, dünya müzikleri, hepsi bugün Secret Dance'de. Coming.

0: Dance FM.
1: J.R.

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.

musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.

0: 9'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 18 88.
1: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Secret Dance hızıyla devam ediyor. Başladığı gibi efsanevi pop yıldızı Michael Jackson'ın hayatını konu alan Michael, sinemalarda gösterime girmesiyle birlikte büyük bir ticari başarı elde etmiş. Film dünya çapında 217 milyon, Amerika'da 97 milyon hasılat yaparak türünün rekorunu kırdı. Bu performansla film daha önce rekoru elinde bulunduran Straight Outta Compton 60 milyon açılış yapmıştı ve Bohemian Rhapsody 51 milyon açılış yapmıştı. Bu yapımları geride bıraktı. Ayrıca 2026'nın en büyük ikinci açılışını yaparak The Super Mario Galaxy Movie'nin hemen ardından yer aldı. Filmde Michael Jackson'ın yeğeni Jafar Jackson canlandırıyor. Yapım sanatçının çocukluk yıllarından Bad döneminden zirveye ulaştığı kariyer sürecine kadar uzanan bir hikaye sunuyor. Ancak film sadece gişe başarısıyla değil, yarattığı tartışmalarla da gündemde. Yapımın son bölümünde Jackson hakkında geçmişte ortaya atılan suçlamalara yer verilmemesi dikkat çekici. İddialara göre bu bölümler hukuki nedenlerle yeniden çekim sürecinde çıkarılıyor. Öte yandan Leaving Neverland belgeselinde yer alan isimlerden James Safecock filmin çıkışıyla birlikte yaptığı açıklamada bu tür içeriklerin bazı kişiler için tetikleyici olabileceğini ifade etti. Tüm tartışmalara rağmen Michael gişedeki güçlü performansıyla müzik biyografisi türünde yeni bir çıta belirlemiş durumda. İzleyenleriniz vardır aranızda eminim. Ben henüz izleyemedim ama merakta ediyorum. Gerçekten güzel bir biyografi filmine benziyor.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Radyonuz Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor. Pop dünyasının en dikkat çeken isimlerinden Olivia Rodrigo 12 Haziran'da çıkacak 3. albümü You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Sanatçı albümün merkezinde ilk ciddi ilişki sırasında yaşadığı duyguların yer aldığını belirtti. Özellikle kıskançlık, özlem ve hasret gibi daha karmaşık hisleri şarkılarla yansıtmanın kendisi için önemli bir yaratıcı meydan okuma olduğunu ifade etti. Rodrigo aşk şarkısı yazmanın sanıldığı kadar kolay olmadığını da söyledi. Pozitif bir aşk hikayesi anlatırken ilişkilerin içindeki zorlayıcı duyguları da dürüstçe yansıtmak istediğini anlattı. Yeni albüm sanatçının çıkış yaptığı Sour 2021 ve ardından gelen Guts 2023 senesinde albümlerinin devamı niteliğinde olacak. Ancak bu kez Rodrigo daha deneysel bir sound ve daha olgun bir duygusal anlatım vaat ediyor. Hayranlar için en dikkat çekici detaysa şu, bu albüm klasik kalp kırıklığı temalarından çıkıp aşkın içindeki gri alanlara odaklanıyor. Yani sadece mutlu ya da üzgün değil, ikisinin aynı anda var olduğu o gerçek ilişki hali, aslında herkesin yaşadığı o durumu anlatacak bu albüm bizlere. Haziran'da bizlerle buluşacak, biz de sizlerle buluşturacağız. Bu sene gerçekten çok güzel albümler geliyor. Hepsini burada bu frekansta dinleyeceğiz.

0: Reklam.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: En güzel karne hediyesi 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Atener İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533-849-5888. Atener'le İngiltere tatilini kaçırmayın.
3: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.
4: The answer. That's why we are growing bigger every day.
5: Dance FM.
4: Spread the word.

0: It's Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Grammy ve Emmy ödüllü sanatçı Lizzo uzun süredir beklenen 3. stüdyo albümünü açıkladı. Albüm 5 Haziran'da yayınlanacak. Albümün çıkış şarkısı da aynı adı taşıyor ve 1 Mayıs'ta klibiyle birlikte zaten dinleyicilerle buluştu. Parça Meredith Brooks'un 1997 tarihli hit şarkısından esinlendi. Aslında Lizzo albümün ismiyle ilgili yaptığı açıklamada bitch kelimesini yeniden tanımlamak istediğini belirtti. Sanatçıya göre bu geçmişte kadınları küçümsemek için kullanılan bir ifadenin özgüven, güç ve öz sevgi sembolüne dönüştürülmesi anlamına geliyor. Bu yaklaşım Lizzo'nun 2019'daki çıkış şarkısı True to Hearts'a gerçek ikonik I'm 100% that bitch sözlerine de doğrudan bir gönderme niteliğinde. Sanatçı ayrıca Miss Elliot gibi isimlerin de bu kelimeyi yıllar içinde pozitif bir anlamla kullandığını vurguladı. Bitch, Lizzo'nun 2022 çıkışlı albümü Special sonrası ilk büyük projesi olacak ve sanatçının güçlü, özgüvenli duruşunu bir kez daha müziğe taşıyacak gibi görünüyor. Bakalım değişik albümler bu sene bizleri bulacak gibi biz de sizlerle buluşturacağız. Radyonuz Dance FM'desiniz, Secret'ten.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'e yeni bir saatten itibariyle karşıladık. Tarihler 15 Mayıs. Ben Ece Kanmaz. Secret Dance'de harika müzik haberleriyle yine bir saat boyunca daha sizlerleyim. Akşamda harika bir festivalde buluşuyoruz. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu 28. Bahar Festivali kapsamında sahnede Gripin olacak. Gripin öncesi de 20-22 saatler arasında 2 saat boyunca sizler için hazırladığım harika bir DJ setimle ben sahnede olacağım. Ben DJ Ece Kanmaz. Harika bir akşam sizleri bekliyor. Detaylar, biletler, gişe Kıbrıs'ta. Müziğin en iyisi de Secret Dance'de.

0: Reklam. Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla

0: bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
1: Bike, always be with you.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın içme Dance FM'desiniz. Günlük rutinler sıkıcı bir disiplin gibi görünür ama aslında zihni özgürleştiren şey tam olarak onlar. Çünkü her küçük kararı tekrar tekrar vermek zorunda kalmadığında enerjini gerçekten önemli olan şeylere ayırıyorsun. Rutinler neden bu kadar etkili diyorsanız, zihinsel yükü azaltır, üretkenliği arttırır, her gün ne yapacağım sorusunu sormazsın. Bu kadar yorgunluğunu azaltır ve daha net odak, daha yüksek performans sağlar. Kontrol hissi yaratır. Hayat kaotik olabilir ama küçük rutinler sana şu hissi verir: en azından kendi günümü yönetiyorum. Bu his doğrudan motivasyonu ve yaşam sevincini besler. Stresi düşürür, planlı bir gün daha az belirsizlik demek. Belirsizlik azaldıkça kaygı da azalır. Bu yüzden meditasyon, yürüyüş ya da yazı yazmak gibi rutinler sadece aktivite değil, aynı zamanda stres regülasyon araçlarıdır. Anı yaşamayı kolaylaştırır, rutinleşmiş eylemler otomatikleşir. Bu da zihnini şu ana getirir. Örneğin kahveni gerçekten hissederek içmeye başlar. Koşarak değil. Rutin oluştururken yapılan en büyük hata çok katı olmak. Gerçek şu, sürdürülebilir rutin esnek rutin. Bir gün kaçırdığında bozuldu diye bırakmak yerine kaldığın yerden devam etmek asıl kazançtır. İşe yarayan basit bir rutin sistemi ise sabah başlangıç enerjisidir. Hafif hareket, yürüyüş, esneme, telefonu geciktirme, basit bir niyet belirleme gibi düşünebilirsiniz. Gün içi ise blok çalışma, işte 45-90 dakika çalışıp ara verme, kısa molalar, su, hareket. Akşamsa ekranı azaltıp günü kısa değerlendirip zihni boşaltmak gibi aktiviteler çok önemli. Küçük ama kritik gerçek, rutinler seni kısıtlamaz, aksine özgürlük alanı yaratır. Çünkü disiplin, enerji tasarrufu ve daha fazla yaratıcılık demek. O yüzden radyonuz Dance FM'den sizlere güzel bir öneri olsun. Gerçekten rutin nimettir derler. Bazı insanlar kızar bu kelimeye ama gerçekten rutin çoğu insanın hayatını düzene sokan ve gün içindeki mutluluğunu yakalamayı sağlayan önemli bir etken. Radyonuz Dance FM'i de dinlemek bir rutininiz olsun. Sevdiğiniz müzikleri dinlerken keyif alırsınız ve keyifli işler yaparsınız. Radyonuz Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Şimdi dışarıdan bakıldığında Taylor Swift şarkıları hep aşk hep ayrılık gibi algılanıyor. Ama aslında senin de çok iyi özetlediğin gibi, bildiğin gibi tematik olarak inanılmaz geniş bir evren var. Hatta bu çeşitlilik onun neden bu kadar büyük bir anlatıcı olduğunun en güçlü kanıtı. Biraz daha netleştirirsek Swift'in müziğinde aynı duygular tekrar etmiyor. Aynı duyguların farklı psikolojik halleri anlatılıyor. Bu çok kritik bir fark. Mesela aşk dediğinde masalsı aşk, yani Encantant, güvenli aşk, Lover, takıntılı aşk, Don't Blame Me, sakin aşksa Sweet Nothing gibi alt türlere ayrılıyor. Ayrılık dediğinde travmatik olan All Too Well, kabullenilmiş Exile, öfke dolu I Bet You Think About Me, tükenmiş olan You Are Losing Me gibi şarkıları farklı duygusal tonlar var şarkılarında. Bu yüzden kulağa benzer gelen şey aslında konu ama aslında anlatılan psikolojik deneyim her seferinde başka. Bir de Swift'in en güçlü tarafı şu, aynı olayı farklı zamanlarda yazdığı şarkılarla farklı perspektiflerden anlatıyor. Yani mesela Back to December pişmanlık, Dear John kırgınlık ve suçlama, Afterglow'sa kendini sorgulama gibi. Bunlar hep ayrı dönemlerde yayınlandığı şarkılar. Aynı ilişki dinamiği ama tamamen farklı zihinsel durumlar. Ayrıca listen de dinlediğin şu detay çok önemli. Swift sadece kendi hayatını yazmıyor, aynı zamanda hikaye anlatıcılığı, yani storytelling yapıyor. Nobody No Crime gibi mini bir suç romanı. Cardigan, Oost, Betty, 3 perspektiften anlatılan aşk üçgeni. Bu noktada müzikten çok edebiyata yaklaşıyor. Bir başka kritik nokta şu, Swift'in şarkıları çoğu zaman duyguyu değil, duygunun içindeki çelişkiyi anlatıyor. Hem sevmek hem kıskanmak, hem gitmek isteyip hem kalmak, hem güçlü hem yetersiz hissetmek. Zaten bu yüzden özellikle son albümlerinde Antihero, You Are On Your Own, Kid gibi daha fazla insan kendinden bir şey bulabiliyor. Yani Taylor Swift aynı şeyleri anlatmıyor, aynı duygunun farklı versiyonlarını ve aynı hikayenin farklı zamanlarını anlatıyor. Bu da onu pop yıldızından çok duygu arşivcisi gibi bir yere koyuyor diyebiliriz. Taylor Swift o yüzden bu kadar seviliyor. İnsanların gerçekten duygularına ve her türlü duygusuna dokunan bir sanatçı kendisi.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: En güzel karne hediyesi 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Atanar İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533-849-5888. Atanar'la İngiltere tatilini kaçırmayın.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.
2: Why Dance FM?
3: Music is the answer.
2: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
3: Music is the answer.

Biletler Gişe Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'in sosyal medyalarında sayfasında diyebilirim. Sizlere koskocaman çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Haftaya hafta içi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşça kalın.

0: brought to you by Corinium. Hot Mix. Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: Why Dance FM? Music is the answer.
2: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
3: Music is.

0: mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
0: Üçüncü Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.

0: 9'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 1888.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.
1: Why Dance FM?
2: Music is the answer.
1: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
2: Music.

Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play. Whatever you do, take the sound with you. Dance FM.

0: Reklam.
1: Miyaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyaris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünülmek.
2: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance. Dance FM.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Dance FM covers your passion.
3: Covers your passion.
2: Your lifestyle.
3: And your music on one station. Release the sound.
2: Dance FM. Dance FM.

brought to you by Corinium. Hot Mix. Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75. Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance. Dance FM.

Sound.

XFM.